Nyogeye, bir birey bafu nyogeye, bir birey bafu nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye. Askin de baye fige, yakha. Tadari gansu nyogeye, tadari gansu nyogeye, miya oyngara nyogeye, miya oyngara nyogeye, miya oyngara nyogeye.